Radyo Helsinki'im. Yeni nüvali harmonisi radyo rinisin de coş çep. Nüç tatı vogul ve smali ve lepem ve tücelbida. Nüttiğin olmacık filan töper hapıd ne ayır. Öştiğin gül harmonisi muzikas. Çı bönten dihin tücet atacın de joni radyo Helsinki'un. Nüçon şipem.